0: Siver lem kotin lavcu larımız. Dinlasis lem FM. Yaxsı kinli bol heysis. Bunu aytaymen men, Anna Akvika Sulimovic.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia lem FM.